0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TR.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'ndesiniz. Günaydın. Gündemde öne çıkan gelişmeler şöyle. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde sabah saat 05.06 sularında 4,2'lik bir deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerde hissedildi. Herhangi bir hasar yaşanmadı. İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma ardından tutuklanan Mustafa Bozbey, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Görüşmelerde Gazze, Suriye ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı programını açıkladı. Yeni program çerçevesinde 3000 genç araştırmacının bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılması amaçlanıyor. İlk etapta 550 doktora öğrencisi

0: merkezi sınavla seçilecek ve 20 araştırma üniversitesinde eğitilecek. Adana merkezde 6 ilde yapılan operasyonda Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında olduğu 32 kişi gözaltında. Operasyonda vakfın eski görevlisi Koray Sarısaçlı'nın iddiaları etkili oldu. Sarısaçlı, Kuytul talimatıyla şiddet gördüğünü, ailesiyle tehdit edilerek yüksek tutarlı senet imzalatıldığını öne sürdü. Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'nin 1 Temmuz itibarıyla yeni nüfusunu açıkladı. Yurdumuzun nüfusu 1 Temmuz itibarıyla 86.320.602 kişi oldu. Düşük bedelli davalarda sürekli gündeme gelen avukatlık vekalet ücreti için önemli bir karar veren Yargıtay, avukatlık ücretinin dava değerini aşamayacağına hükmetti. Dünyada ise Küba Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD'nin ada ülkesine uyguladığı yeni yaptırımların halkın temel hizmetlere erişimini engellediği belirtildi. İddiaya göre Küba'daki özel mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından tedarik edilen gıda, ilaç ve tıbbi ekipman taşıyan konteynerlerin sevkiyatı ABD tarafından engelleniyor.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Zalgiris'le oynadığı ilk maçı 3-0 kazanarak rövanş öncesinde avantaj sağladı. Trabzonspor'sa Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. Zira Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi 27 Ağustos Perşembe günü yapılacak. A Milli Kadın Voleybol takımımız Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ilk maçında bu akşam Letonya ile karşılaşıyor. Şampiyona Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde başlayacak ve 3 Eylül'de sona erecek. Milli halterciler Ecrin, Naz Şahin ve Asel Şenel Kosova'da düzenlenen 15 yaş altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda 6 altın madalya kazandı.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
4: Limitsiz.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Türkiye genelinde kiralar son bir yılda %32 oranında artarken en yüksek artış İstanbul'da geçerek Doğu Karadeniz'deki şehirlerde gözlendi. Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon'u kapsayan Doğu Karadeniz'de %35'lik yükseliş kaydedildi. Bu şehirleri %32,4 ile İstanbul takip ediyor. Kur korumalı mevduat bakiyesinde sona yaklaşılıyor. Kur korumalı Türk Lirası mevduat ve katılma hesapları geçen hafta 47 milyon lira azalarak 51 milyon liradan 4 milyon liraya geriledi.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.
3: Tatil budur hissi.
4: Right, that Gucci, the Prada, that Dolce, Gabbana. I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
4: Limitsiz Hit Müzik.

2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.

0: kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'ndesiniz. Günaydın. Gündemde öne çıkan gelişmeler şöyle. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde sabah saat 05.06 sularında 4,2'lik bir deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerde hissedildi. Herhangi bir hasar yaşanmadı. İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma ardından tutuklanan Mustafa Bozbey, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Görüşmelerde Gazze, Suriye ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı programını açıkladı. Yeni program çerçevesinde 3000 genç araştırmacının bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılması amaçlanıyor. İlk etapta 550 doktor öğrencisi merkezi sınavla seçilecek ve 20 araştırma üniversitesinde eğitilecek. Adana merkezde 6 ilde yapılan operasyonda Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında olduğu 32 kişi gözaltında. Operasyonda vakfın eski görevlisi Koray Sarısaçlı'nın iddiaları etkili oldu. Sarısaçlı, Kuytul talimatıyla şiddet gördüğünü, ailesiyle tehdit edilerek yüksek tutarlı senet imzalatıldığını öne sürdü. Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin 1 Temmuz itibarıyla yeni nüfusunu açıkladı. Yurdumuzun nüfusu 1 Temmuz itibarıyla 86.320.602 kişi oldu. Düşük bedelli davalarda sürekli gündeme gelen avukatlık vekalet ücreti için önemli bir karar veren Yargıtay, avukatlık ücretinin dava değerini aşamayacağına hükmetti. Dünyadaysa Küba Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD'nin ada ülkesine uyguladığı yeni yaptırımların halkın temel hizmetlere erişimini engellediği belirtildi. İddiaya göre Küba'daki özel mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından tedarik edilen gıda, ilaç ve tıbbi ekipman taşıyan konteynerlerin sevkiyatı ABD tarafından engelleniyor.
0: Limitsiz hit müzik.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.

0: %32 oranında artarken en yüksek artış İstanbul'da geçerek Doğu Karadeniz'deki şehirlerde gözlendi. Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon'u kapsayan Doğu Karadeniz'de %35'lik yükseliş kaydedildi. Bu şehirleri %32,4 ile İstanbul takip ediyor. Kur korumalı mevduat bakiyesinde sona yaklaşılıyor. Kur korumalı Türk Lirası mevduat ve katılma hesapları geçen hafta 47 milyon lira azalarak 51 milyon liradan 4 milyon liraya geriledi.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Limitsiz.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Bursa-Yalova yolunun Bursa-Yalova istikameti 36-40. Kilometreleri arasında üst deponarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 16-19. Kilometreleri arasında üst deponarım çalışmaları nedeniyle trafik kapatılmış olup ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz. Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Always metro, metro, forever metro, metro, non-stop, non-stop metro.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
3: Limitsiz, tutkun.

0: Renk şifresi aslında hani moda nedir diye sorunca insanın kendine yakışanı giymesidir diye bir hani şey cevap vardır ya, klişe.
1: Klişe cevap.
0: Aslında kendimizle eşleşen rengi giymek renk şifresi. Öncelikle şunu bir söyleyeyim, herkes bir rahatlasın. Herkes canın istediği rengi giyebilir. Tabii ki styling devreye giriyor bazen. Bazen rengi oldurmak da var. Ben hala böyle motama bakmak yerine, yani körü körüne işte at gözlükleriyle bakmak değil, nasıl acaba bana hiç uyumlanmayan bir rengi kendime adapte edebilirim üzerinden de çok düşünüyorum ve düşündürtmeye de çalışıyorum.
2: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Güne Metro FM'le enerjik başlayan o insan. Sana da günaydın. Metro FM.

0: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
3: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
4: Limitsiz hit müzik.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'ndesiniz. Günaydın. Gündemde öne çıkan gelişmeler şöyle. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde sabah saat 05.06 sularında 4,2'lik bir deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerde hissedildi. Herhangi bir hasar yaşanmadı. İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma ardından tutuklanan Mustafa Bozbey, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Görüşmelerde Gazze, Suriye ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı programını açıkladı. Yeni program çerçevesinde 3000 genç araştırmacının bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılması amaçlanıyor. İlk etapta 550 doktor öğrencisi merkezi sınavla seçilecek ve 20 araştırma üniversitesinde eğitilecek. Adana merkezli 6 ilde yapılan operasyonda Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında olduğu 32 kişi gözaltında. Operasyonda vakfın eski görevlisi Koray Sarısaçlı'nın iddiaları etkili oldu. Sarısaçlı, Kuytul talimatıyla şiddet gördüğünü, ailesiyle tehdit edilerek yüksek tutarlı senet imzalatıldığını öne sürdü. Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin 1 Temmuz itibarıyla yeni nüfusunu açıkladı. Yurdumuzun nüfusu 1 Temmuz itibarıyla 86.320.602 kişi oldu. Düşük bedelli davalarda sürekli gündeme gelen avukatlık vekalet ücreti için önemli bir karar veren Yargıtay, avukatlık ücretinin dava değerini aşamayacağına hükmetti. Dünyadaysa Küba Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD'nin ada ülkesine uyguladığı yeni yaptırımların halkın temel hizmetlere erişimini engellediği belirtildi. İddiaya göre Küba'daki özel mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından tedarik edilen gıda, ilaç ve tıbbi ekipman taşıyan konteynerlerin sevkiyatı ABD tarafından engelleniyor.
3: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
4: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj

0: UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Zalgiris'le oynadığı ilk maçı 3-0 kazanarak rövanş öncesinde avantaj sağladı. Trabzonspor'sa Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. Zira Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi 27 Ağustos Perşembe günü yapılacak. A Milli Kadın Voleybol takımımız Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ilk maçında bu akşam Letonya ile karşılaşıyor. Şampiyona Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde başlayacak ve 3 Eylül'de sona erecek. Milli halterciler Ecrin, Naz Şahin ve Asel Şenel Kosova'da düzenlenen 15 yaş altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda 6 altın madalya kazandı.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.

0: Deniz finans haberlerini sunar.
1: Türkiye genelinde kiralar son bir yılda %32 oranında artarken en yüksek artış İstanbul'da geçerek Doğu Karadeniz'deki şehirlerde gözlendi. Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon'u kapsayan Doğu Karadeniz'de %35'lik yükseliş kaydedildi. Bu şehirleri %32,4 ile İstanbul takip ediyor. Kur korumalı mevduat bakiyesinde sona yaklaşılıyor. Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları geçen hafta 47 milyon lira azalarak 51 milyon liradan 4 milyon liraya geriledi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: 2500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz Hit Müzik.

0: 444-469.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Zalgiris'le oynadığı ilk maçı 3-0 kazanarak rövanş öncesinde avantaj sağladı. Trabzonspor'sa Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. Zira Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi 27 Ağustos Perşembe günü yapılacak. A Milli Kadın Voleybol takımımız Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ilk maçında bu akşam Letonya ile karşılaşıyor. Şampiyona Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde başlayacak ve 3 Eylül'de sona erecek. Milli halterciler Ecrin, Naz, Şahin ve Asel Şenel Kosova'da düzenlenen 15 yaş altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda 6 altın madalya kazandı.

0: Renault Ekspertiz finans haberlerini sunar.
1: Türkiye genelinde kiralar son bir yılda %32 oranında artarken en yüksek artış İstanbul'da geçerek Doğu Karadeniz'deki şehirlerde gözlendi. Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon'u kapsayan Doğu Karadeniz'de %35'lik yükseliş kaydedildi. Bu şehirleri %32,4 ile İstanbul takip ediyor. Kur korumalı mevduat bakiyesinde sona yaklaşılıyor. Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları geçen hafta 47 milyon lira azalarak 51 milyon liradan 4 milyon liraya geriledi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Metro FM, limitsiz hit müzik.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz, risk haritasını sunar.
1: Bursa-Yalova yolunun Bursa-Yalova istikameti 36-40. Kilometreleri arasında üst deponarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 16-19. Kilometreleri arasında üst deponarım çalışmaları nedeniyle trafik kapatılmış olup ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Her 6 al 5 öde fırsatıyla Civil'de.
1: Reklamlar.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Biz bugün de eğlenceyi ateşliyoruz. Sen sesi aç yeter.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Güçlü ritimler ve etkileyici görsel işitsel performansıyla unutulmaz bir gece sizi bekliyor. Detaylar Zorlu PSM'de. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin Oto Ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Zalgiris'le oynadığı ilk maçı 3-0 kazanarak rövanş öncesinde avantaj sağladı. Trabzonspor'sa Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. Zira Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi 27 Ağustos Perşembe günü yapılacak. A Milli Kadın Voleybol takımımız Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ilk maçında bu akşam Letonya ile karşılaşıyor. Şampiyona Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde başlayacak ve 3 Eylül'de sona erecek. Milli halterciler Ecrin, Naz, Şahin ve Asel Şenel Kosova'da düzenlenen 15 yaş altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda 6 altın madalya kazandı.
2: Türkiye'nin Oto Ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
9: Metro FM'de.

yandaş şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR Instagram adresinden bize hemen ulaştır. If you don't like something...

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burada müzik tamamen senin istediğin gibi.

0: PayTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PayTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
1: Büyük rahatlık PayTR. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: fiyatlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: ayrıcalıklarla dolu tek bir Marzen Smiles var.
1: Reklamlar.
2: Alternatif pop'un dikkat çeken isimlerinden Girlie, 9 Ekim'de Zorlu PSM'de. Enerjik sahne performansı ve kendine özgü tarzıyla müzikseverlerle buluşuyor. Detaylar Zorlu PSM'de. Medya sponsoru Karnaval. Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Reklamlar.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Türkiye genelinde kiralar son bir yılda %32 oranında artarken en yüksek artış İstanbul'da geçerek Doğu Karadeniz'deki şehirlerde gözlendi. Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon'u kapsayan Doğu Karadeniz'de %35'lik yükseliş kaydedildi. Bu şehirleri %32,4 ile İstanbul takip ediyor. Kur korumalı mevduat bakiyesinde sona yaklaşılıyor. Kur korumalı Türk Lirası mevduat ve katılma hesapları geçen hafta 47 milyon lira azalarak 51 milyon liradan 4 milyon liraya geriledi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
0: Metro FM.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?
1: Enerjik, dinamik, limitsiz, hiç müzik.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR. Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam b

0: reklamlar.
1: Dünyanın ve markaların yönünü belirleyen değişimler, Türkiye'nin en büyük marka buluşması Brand Week İstanbul'da konuşuluyor. Türbülans temasıyla iş dünyası, yaratıcı endüstriler, teknoloji, kültür ve toplumsal dönüşümün önde gelen isimleri bir araya geliyor. 14 yıldır sektöre yön veren Brand Week İstanbul 4, 5, 6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Avantajlı biletler brandweekistanbul.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: Reklamlar.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da.
2: Metro FM. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: İstanbul,
2: always metro.
0: Ankara,
2: Bodrum,
0: Bursa,
2: Antalya,
0: İzmir,
2: always with you,
0: forever
2: metro.
0: Metro,
2: FM,
0: non-stop
2: metro.
3: Shazam Stars. Shazam Stars başlıyor.
4: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'dan herkese merhaba. Ben İrhan. Bir saat boyunca Metro FM'de haftanın en çok şazamlanan şarkılarını birlikte keşfedeceğiz. İlk şarkımız Slater'dan geliyor. Dance şarkısıyla Shazam Stars'ı başlatıyorum. Bu şarkı bu hafta dijital mecralarda en çok atılan içeriklerde kendisine yer buldu ve haftanın en çok şazamlanan şarkı arasına girmiş durumda. Vakit kaybetmiyoruz, şarkıya başlıyoruz. Slater, dance şarkısıyla Shazam Stars başlıyor. Hoş geldiniz.

Shazam Stars devam ediyor. Mumin Tusan şarkısını geride bırakırken DJ Goya'nın şarkısı olan Michiko ile devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta kendisini açılış şarkı olarak yer vermiştik. Şimdi ise yerini tekrardan listede aldı DJ Goya Michiko şarkısıyla.

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.
3: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

Liverpool Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars devam ediyor. Şimdi sırada Shakira var. Geçtiğimiz aylarda Dünya Kupası şarkı olarak tanıtmıştı. Haftalardır Shazam listesinde ve kalmaya da devam ediyor. Shakira ve Burna Boy, Dayı Dayı şarkısıyla Metro FM'de.

0: chance. Là.
1: Reklamlar.
2: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
1: Metro FM.
3: Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
0: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.
4: Oh, it's good.

Şazam Saz devam ediyor. Yavaş yavaş da aslında programın sonuna geliyoruz. Bir saat boyunca haftanın en çok şazamlanan şarkılarını birlikte keşfettik. Şimdi sırada aylardır listede kalmaya devam eden Dominic Fike şarkısı var. Listelerin vazgeçilmez şarkısı Baby Doll Metro FM'de.

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'ın artık sonuna geldik. Ben Emirhan. Sizlere veda şarkım Let Me Be oluyor. Yeni haftada yeni keşiflerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: milyon liradan 4 milyon liraya geriledi. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: dinlenen yabancı müzik radyosu, merhabalar. Ben Cengiz, radyonuza geldim ve bu harika cuma günü öğleden sonrası için partilemeye başladık. Böyle Lucas Scatti ve T-Vado ile 14'e merhaba dedik. Bizi bekleyen 3 kocaman saat var ve içi harika şarkılarla dolu olarak geçecek. 17'ye kadar radyonuzda olacağım. Hafta sonu heyecanını birlikte yaşayacağız, yaşatacağım sizlere. İyi eğlenceler. Anima geliyor, Bad Angel.
1: Limitsiz.

Metro FM'de yeni bir strip müzik devam ediyor. Bu şarkıyı ne zaman duysam o kocaman cruise gemisinde dans eden binlerce insan gözümün önüne geliyor mutlaka siz de. Sosyal medyadan oradaki müthiş eğlenceyi görmüşsünüzdür. 2023 versiyonuyla Abba Gimme Gimme Gimme efsanesi radyonuzdaydı. Enerjinizi bir tık daha yukarı taşıdık. Biraz daha yukarı gidelim derseniz o zaman Nujel tavsiye ediyorum sizlere. Utanata ile birlikte son haftaların en güzel ve belki de son yılların en güzel şarkılarından bir tanesi. Moving to the

0: Reklamlar. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Metro FM'de Gül'ün yepyeni şarkısıyla Grosso Moro geldi. Biraz Hindistan semalarına dolaştık. Punjab, Gül'ün his adayı. Nasıl buldunuz, sevdiniz mi, beğendiniz mi? Oylar, yorumlar bekleniyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresinden benimle şarkıyı bulabilir. Story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the

0: I just rolled them all.
1: İzlanda Elektronik Müziği'nin öncü gruplarından Guzguz, 18 Eylül'de Zorlu PSM'de. Elektronik müziği sürükleyici bir canlı performansa dönüştüren Guzguz'la ritmi ve atmosferi bir arada deneyimleyin. Bu özel geceyi kaçırmayın. Detaylar Zorlu PSM'de. Medya sponsoru

Online'da ben Cengiz. Bu harika Metro FM şarkılarını sizler için çalıyorum. Haftanın en harika iş gününde Slater ve Dance'ı geride bırakıyor. Günün ilk şansı ismine merhaba diyoruz. Okan Aydın, Metro FM TR Instagram adresine hem bizi takip etti hem de favori şarkısını gönderdi. O zaman alın şampuanla Alexis Jordan dinleyin. Okan'ın seçtiği şarkıyla.

0: FM, Cengiz Radyo'nuz haftanın en keyifli iş gününde en keyifli saatlere doğru yolculuk yapıyoruz. Alliance Interlude ve Brand New yepyeni saatte bizi karşıladı. 15'e adım attık. Artık günle yavaş yavaş vedalaşmaya başlamışsınızdır diye düşünüyorum. Günün cuma olması sebebiyle iş yoğunluğu biraz hafifledi ve ofislerden kaçışlar biraz erken başladıysa radyonuzla bütünleşmeye ve müziğin sesini sonuna kadar açıp enerji dağıtımından yararlanmaya devam edin. Cengiz Radyo'nuzda iyi eğlenceler.
1: Limitsiz.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz. Git müzik.

0: Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
1: Metro FM'de günün hiti.

0: Yeni şarkı daha ilginizi çekeceğini düşündüğüm Grosso Modo ve Punjab Gül'ün hit adayı oldu. Bu hafta sizlere tanıttığımız 5. ve son yeni hit adayımız bu. Ne düşünüyorsunuz, sevdiniz mi, beğendiniz mi? Gelin oylarınızla, yorumlarınızla bana katılın. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresineyim. Hem beni takip edin, yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim, hem de bu şarkı için story bölümünden oylamaya hemen katılın.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

Metro FM. Metro Online ile Cengiz Radyo'nuzda haftanın en keyifli iş günü Cuma 21 Ağustos yaptığı günün tarihini Arzu Köksoy'a Metro FM dinleyicisi ve yeni yaşını kutluyor. O zaman Metro FM'de doğum günü partisine harika bir şarkıyla katılsın. Arzu, iyi ki doğdun, harika bir yıl ve mutlu güzel bir yaş olsun senin için. Chemical Brothers sana özel radyonda.

0: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün yeni sezon kombine ve maç biletleri bu bilette basketbol severleri bekliyor. Anadolu Efes'in EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ev sahibi olacağı hiçbir maçı kaçırmamak için hızlı hücuma çıkın. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette. Medya sponsoru Metro FM.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz, disk müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'da Cengiz Radyo'nuzda en güzel iş günü Cuma ve biz onu muhteşem bir hale getiriyoruz bu müthiş Metro FM şarkılarıyla. Major Lazer DJ Snake, Lean On'u geride bıraktık. Saatin Şansı ismi Hakan Cora'nın istek şarkısı geliyor. Çıkarın telefonları, Reels'ları çekmeye başlayın. Jerry Dujon.

0: Reklamlar. Dünyanın ve markaların yönünü belirleyen değişimler, Türkiye'nin en büyük marka buluşması Brand Week İstanbul'da konuşuluyor. Türbülans temasıyla iş dünyası, yaratıcı endüstriler, teknoloji, kültür ve toplumsal dönüşümün önde gelen isimleri bir araya geliyor. 14 yıldır sektöre yön veren Brand Week İstanbul 4, 5, 6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Avantajlı biletler brandweekistanbul.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM. Hey,

0: Karnaval'da Metro FM burası. Ben Cengiz. Kocaman haftayı geride bırakma çalışmalarımız ve hafta sonunu karşılama partimiz devam ediyor. DJ Goja bu yılın en büyük kazanımlarından bir tanesi Michiko ile 16'ya merhaba dedik. Dünyanın dört bir yanından en özel en güzel şarkılarla size özel dakikalara doğru yaklaşıyoruz. Onlardan bir tanesi Ujel'den gelecek ve son günlerin vazgeçilmezlerinden biri bugünkü görevini yerine getirecek. Vokalde Utanate, Moving to the Sun Metro FM'de.
1: Limitsiz.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the street.

0: Wow! That just rolled them all.
1: Edit. Benim bankam iş bankası.
2: İki asırlık lezzet hikayesi Beyaz Fırın'ın 5. kuşağı.

0: Renk şifresi aslında hani moda nedir diye sorunca insanın kendine yakışanı giymesidir diye bir hani şey cevap vardır ya, klişe.
1: Klişe cevap.
0: Aslında kendimizle eşleşen rengi giymek renk şifresi. Öncelikle şunu bir söyleyeyim, herkes bir rahatlasın. Herkes canının istediği rengi giyebilir. Tabii ki styling devreye giriyor bazen. Bazen rengi oldurmak da var. Ben hala böyle motama bakmak yerine, yani körü körüne işte at gözlükleriyle bakmak değil, nasıl acaba bana hiç uyumlanmayan bir rengi kendime adapte edebilirim üzerinden de çok düşünüyorum ve düşündürtmeye de çalışıyorum.
2: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
3: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'da Cengiz Uyadınız'da bu harika Metro FM hitlerini ben sizler için çalıyorum. Her öğleden sonra olduğu gibi Love X ve Don't Tell Your Dreams'in hemen ardından Saatin Şanslı isminin favori şarkısıyla yolumuza devam ediyoruz. Elvan Asil, Metro FM TR Instagram adresinin istek şarkım bize ulaştı. Şimdi Türkiye'ye ulaşsın. Anam burada.

aldığınızda önce onu indiriyorsunuz, sonra üye oluyorsunuz. Üye girişi yaptıktan sonra üst köşede göreceğiniz kupa ikonuna tıklıyorsunuz ve şimdi sistemin içine dahil oldunuz. Bundan sonra bizimle geçireceğiniz her dakika size 1 puan kazandıracak ve orada gördüğünüz harika organizasyonlara biletler, hediyeler kazanma şansını yakalayacaksınız. Ekstra puanlar kazanmak için de reklamları izlemekte fayda var. Bir anda herkese fark atıp öne geçebilirsiniz.

Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?

Rihanna ve Diamonds eşliğinde yolun sonuna geldik. Pazartesiden Cuma'ya hafta içi her gün en iyi müzikle radyonuzdaydım. Önümüzdeki hafta da öyle yapacağız pazartesi, ama öncesinde yarın 12 Pazar 16'da Metro FM Top 40 listesinin geri sayımında en çok sevdiğiniz 40 şarkıyla birlikte radyonuzda olacağım. Orada görüşmek üzere.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Türkiye genelinde kiralar son bir yılda %32 oranında artarken en yüksek artış İstanbul'da geçerek Doğu Karadeniz'deki şehirlerde gözlendi. Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon'u kapsayan Doğu Karadeniz'de %35'lik yükseliş kaydedildi. Bu şehirleri %32,4 ile İstanbul takip ediyor. Kur korumalı mevduat bakiyesinde sona yaklaşılıyor. Kur korumalı Türk Lirası mevduat ve katılma hesapları geçen hafta 47 milyon lira azalarak 51 milyon liradan 4 milyon liraya geriledi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa.

haritada bul deseniz zorlanırım ama Komor kökenli olduğunu bildiğim eski manken Imani New York podyumlarından mikrofona geçti. Sahne adının Swahili karşılığı bildiğimiz İman. Filato ve Karas yorumuyla Türkiye dahil 12 ülkede bir numaraya çıkan şarkısı Don't Be So Shy Around the World Dead radyonuzdaydı. Utangaç olmayana kapılar anlaşılan dünya çapında açılıyor. Sıradaki teselli klasiğinin bu akşamki yorumunun adı gerçekten Metro Mix. Yani parça Metro FM'de en doğru adresinde. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda Enrique Iglesias ve Hero.

0: 99.99 TL'ye civilde. Reklamlar.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the world.

Yağmur'da bir türlü çakmadı. Ve o imkansız an bu parçaya dönüştü. Grammy'yi bile stüdyo kaydıyla değil, Royal Albert Hall'daki canlı haliyle kazanmıştı. Set Fire to the Rain, Around the World'de Metro FM'deydi. İki beyin ameliyatı atlattıktan sonra her seferinde mikrofona geri dönmeyi başaran John Newman, beni yeniden sev diyen şarkısıyla İngiltere'de bir numaraya çıkmayı başaran isimlerden biri. İkinci şans istemek zayıflık değil aslında ama siz olun, bitmiş bir ilişkinin küllerinden doğabileceğine inanmayın. Yeniliğin adı üstünde, limitsiz hit müzik, John Newman, Love Me Again'le radyonuzda.

0: Çerikom.tr'de. Çerey.
1: Reklamlar. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
2: Metro FM.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

prodüksiyonunun "Woohoo" diye bağıran sesle bizzat kendisi. Gwen Stefani'den "The Sweet Escape" Around the World'de Metro FM'deydi. Ritme zinciri bu şarkının gücü soyadından geliyor. Nakaratı Bob Marley'nin torunu Skip Marley söylüyor ve Amerika ikonuna ailesinden giren ilk isim dedesi Bob Marley değil, kendisi Skip Marley oldu. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. Katy Perry ile "Chained to the Rhythm" radyo.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

müzik okuyan Paul Walden bu şarkıyı bir depo partisi için yapmış. 500 kopyayı DJ'lere dağıttıktan 18 yıl sonra Class yorumu Avrupa'da listelerin bir numaralarında geziyor. Walden 2015'te hayata veda etti. Melodiler sahiplerinden uzun yaşar işte net kanıtı. Adı gibi sonsuz Infinity 2008 Around the World'de Metro FM'deydi. Rota güneşe dönüyor. Premierini Coachella Festivali'nde Yücel'in yaptığı parça şimdi ilk albümünde açılışı. Limitless Hit Müzik, Imael Angel sözleri ve Ultranate vokaliyle Moving to the Sun radyonuzda.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Zalgiris'le oynadığı ilk maçı 3-0 kazanarak rövanş öncesinde avantaj sağladı. Trabzonspor'sa Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. Zira Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi 27 Ağustos Perşembe günü yapılacak. A Milli Kadın Voleybol takımımız Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ilk maçında bu akşam Letonya ile karşılaşıyor. Şampiyona Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde başlayacak ve 3 Eylül'de sona erecek. Milli halterciler Ecrin, Naz, Şahin ve Asel Şenel Kosova'da düzenlenen 15 yaş altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda 6 altın madalya kazandı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
1: Metro FM.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran oto ekspertiz.
6: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Türkiye genelinde kiralar son bir yılda %32 oranında artarken en yüksek artış İstanbul'da geçerek Doğu Karadeniz'deki şehirlerde gözlendi. Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon'u kapsayan Doğu Karadeniz'de %35'lik yükseliş kaydedildi. Bu şehirleri %32,4 ile İstanbul takip ediyor. Kur korumalı mevduat bakiyesinde sona yaklaşılıyor. Kur korumalı Türk Lirası mevduat ve katılma hesapları geçen hafta 47 milyon lira azalarak 51 milyon liradan 4 milyon liraya geriledi.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro Oto.
7: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Bursa-Yalova yolunun Bursa-Yalova istikameti 36-40. Kilometreleri arasında üst deponarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 16-19. Kilometreleri arasında üst deponarım çalışmaları nedeniyle trafik kapatılmış olup ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
7: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz. Ekspertiz risk haritasını sundu.
0: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
9: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
10: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
0: Around the world.
9: Devam ediyoruz.

şarkının sanatçısı M4S hala adını vermiyor. Düşen Meleğin prodüktörü gölgede kalmayı seçti. Hatta hikayenin devamını da çıkardı. Gölge koyulaştı. Fallen Angel Around the World'de Metro FM'deydi. İki durak önce güneşe gidiyorduk ya. İşte o parçanın sözlerini ilk yazan isim kredide durmaya devam ediyor. Imael Angel bu akşam Meleklerin Gecesi biri düştü öteki kötü günlere şarkı yazıyor. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de Imael Angel ve Bad Time.

Gaga'yı tanıdığımız parça. Bu parçayı yazması aslında akşamdan kalma bir sabahın 10 dakikası içinde gerçekleşiyor. Amerika'nın zirvesine çıkması ise 22 hafta sürüyor. Hızlı doğan demek ki yavaş da yükselebiliyor. Just Dance Around the World'de Metro FM'deydi. Geldi ve geçti. Britney Spears'ın klibi ise Londra'yı karıştırdı. Belediye ve bir milletvekili sahnelerdeki silahlara isyan etti. Suçlu ilan edilen şarkı tabii ki daha çok konuşuldu. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'larından biri daha. Suçlu dedik ya, Criminal Metro FM'de.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Bu yaza bu yıl Afrobeat'in yükselen sesi Ira Star'la girdi ve One Man Around the World'e Metro FM'deydi. Bugün Usain Bolt'un 40. yaş günü. Üstelik daha bu hafta Çin'de insansı bir robot şirket videosuna göre zirve hızını, yani Usain Bolt'un dünyadaki en hızlı insan olarak yaptığı hızı saniyede 0.2 metre farkla geçti. Rekorlar da resmen koşarak eskiyor. Bize yetişebilir mi diye soranlar artık haklı. DJ Mentol'den Pump Up The Jam ve Lose My Breath Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik Radyonuz'da.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

Snake Hips'in iki yarısı, yani bu parçayı yapan ikili Snake ve Hips değil bu arada, birbirini Hong Kong'da bir sake barında buluyor. Tesadüf yoktur, sadece hizalanma vardır eğer anlayabilirseniz. Aynı Londra uçağına düştükten sonra kader ısrarcıysa ortaklık zaten kaçınılmaz diyerek Please Hold'la Around the World'de radyonuza geliyor. Sıradaki şarkının dansını Avrupa'ya futbol taşıdı. Cristiano Ronaldo ile Marcelo gol sevinçlerinde bu dansı yapınca kıtanın kapısı ardına kadar açıldı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. Michel Tello ve Ay Seu Chi Pego. Metro FM'desiniz. Simo.

Strange'in son yolculuğunda son durağa kadar geldi. 1983'ten gelen aynı hisle yaklaştığımız benim ineceğim duraktan sonra siz akşama eğlenceyle devam edin. Sözleri Irene Cara filmin finalini izleyip yazmış, parça Oscar sahibi. Avustralyalı Global DJs dans çağına geri getirdi, his aynı ritmi farklı. What a Feeling Around the World'de Metro FM'deydi. Yolculuğun final dakikalarını tabii ki Final Minutes'te yapacağız. Element 115, French Montana ve Sofia Reyes'le. Bu durakta iniyorum, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larıyla pazartesi aynı saatte yola çıkıyoruz. Rotamız bambaşka olacak. Limitsiz hit müzik Metro FM'de.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Türkcell'le bağlan hayata.
2: Reklamlar.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
3: Call it how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm not ready.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Türkiye genelinde kiralar son bir yılda %32 oranında artarken en yüksek artış İstanbul'da geçerek Doğu Karadeniz'deki şehirlerde gözlendi. Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon'u kapsayan Doğu Karadeniz'de %35'lik yükseliş kaydedildi. Bu şehirleri %32,4 ile İstanbul takip ediyor. Kur korumalı mevduat bakiyesinde sona yaklaşılıyor. Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları geçen hafta 47 milyon lira azalarak 51 milyon liradan 4 milyon liraya geriledi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği. Metro
1: FM. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
2: Rade Gucci da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, that Prada.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Zalgiris'le oynadığı ilk maçı 3-0 kazanarak rövanş öncesinde avantaj sağladı. Trabzonspor'sa Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. Zira Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi 27 Ağustos Perşembe günü yapılacak. A Milli Kadın Voleybol takımımız Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ilk maçında bu akşam Letonya ile karşılaşıyor. Şampiyona Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde başlayacak ve 3 Eylül'de sona erecek. Milli halterciler Ecrin, Naz, Şahin ve Asel Şenel Kosova'da düzenlenen 15 yaş altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda 6 altın madalya kazandı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Limitsiz git müzik.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Bursa-Yalova yolunun Bursa-Yalova istikameti 36-40. Kilometreleri arasında üst depo onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 16-19. Kilometreleri arasında üst depo onarım çalışmaları nedeniyle trafik kapatılmış olup ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
5: Limitsiz.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
10: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz.

0: Bankası ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
3: Limitsiz. Hit.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında
0: ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM. Don't tell your dreams to everybody around.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Yeah. Nah.

0: Araştırması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik. Mesdames, messieurs, le disc jockey

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

Kral App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. A Dolce & Gabbana, I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci to Prada.

0: Karma Karma Radio. Karma Karma Radio with Shimza.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.